kaldı hava. İşini bırakı sava. Baharın hava yava. Hangi sarı sarını, hangi sarı sarını. Tula bagunu maza jivala gula durni. Tula bagunu maza jivala.